0: canım. Kırsın daha sonra. Ahire vurum hocam.
1: Bir dile beten. Gel.
2: Ice cream line number for this, please.
1: Your ID number is going to be 99542. 99542.